0: İnan hodumge fırsatı ves.
1: Avir hatır gori fanere hayaka.
0: Divehi rajyage adum vagudu.
2: July sabbif.
0: Divehi rajyage minimandu vasu.